Son kadar H refüji, avası H sonuna gömer arka yagnaki, bol cavada perke, sengit, anomalika.